0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mevduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksiyon taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor, zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz, yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira, onun büyüğü 21.000 lira. 4 çeyrek dediğim altın 42.000 lira ve en büyük altın 105.000 liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.

resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın.

0: Sevilmemişsin gönül sen. Sevilmemişsin gönül sen.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor. Zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya hezanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
7: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarım.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok.

Radyo Radar 91.8.

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi almayı. Aklımdan geçen sözler

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mevduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor, zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz, yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek? İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira, onun büyüğü 21.000 lira. 4 çeyreklediğim altın 42.000 lira ve en büyük altın 105.000 liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrultusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın hem müşavir firmamızın hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrultusunda bir aksiyon taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz. İlgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor. Zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı. %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığında Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, üç tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşap tanı inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı teması ile düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor, zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz, yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek? İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik, somut bu ya. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin Genel Başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı teması ile düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor, zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz, yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kim sonra yardım edecek? İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mevduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor, zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz, yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek? İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Umde. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mevduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın hem müşavir firmamızın hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz. İlgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor. Zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin Genel Başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı. %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığında Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı teması ile düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın, hem müşavir firmamızın, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz, ilgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor. Zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Koca Sinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya, dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya hezanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezi düzenlenen operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Mersin merkezi 11 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olay sayısının 165'ten 46'ya gerilediğini açıkladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Ödeme Cuma günü sona erecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair bilgi alan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Aldığımız bilgiler doğrultusunda inşallah takviminde, seyrinde gidiyor. Erciyes dağımızı arkamıza aldık. Onun güzel eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici firmanın hem müşavir firmamızın hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz. Şu andaki aldığımız bilgiler doğrultusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Vatandaş belediyeye gidip de her türlü derdini çözebildiği bir mekan olarak gördüğü için. Evelallah biz de elimizden geldiğince bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen şöyle bir konu oluyor. Vatandaş burada bize söylüyor, biz notumuzu alıyoruz. İlgili kuruma gittiğimiz zaman o kurumun yapabilemeyeceği işler olabiliyor. Zamana yaygın işler olabiliyor. Ama Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etme sebebi, Selahattin Demirtaş hala henüz somut bir delil ortaya konulmadan soruşturma kapsamında nezarette bulunan bir siyasi figür. Hala bunun Türkiye'de karşılığı var. Partisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre mecliste milletvekilleri var. Yasa, kanun dizayn edilirken bunlar irade ortaya koyuyorlar. Bu bir gerçeklik. Somut bu yani. Sözde değil ya dışarıda değil. Yani tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sınır dışı edilmiş veya kaçmışlar da dışarıdan yönetime müdahale ediyorlar değil. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında maaşlarının vergilerimizle ödendiği siyasi partinin genel başkanı. Görüşmesi gayet doğal.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, iş dünyası, enflasyon ve altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altın yükselişle başladı, %1 yükselişle başladı belirttim. Ben tahmin ediyorum yavaş yavaş dövizde ve altında yukarı doğru tırmanış ölçülü de olsa olacaktır. Aslında döviz sürekli baskı altında olduğu için ve kontrol altında olduğu için çıkışına izin verilmiyor. Fakat sonuçta çok büyük bir patlamayla veya heyecanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu sıkıntıyı aylardan beri çekiyorum. En küçük altın içinde bulunduğumuz gün 10.500 lira. Onun büyüğü 21 bin lira. 4 çeyrek dediğim altın 42 bin lira ve en büyük altın 105 bin liradan şu anda işlem görüyor.
1: İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, Kamuran Arı Başkanlığı'nda Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek mesleki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Sindelhöyük Mahallesi Karacaören Yolu Elmalık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sindelhöyük Yıldız Sporlu futbolcu Rıdvan Gülce'nin tedavisi devam ediyor. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her

0: Ferrari sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Çocukluğu.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Eğer istiyorsan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, Mutlak Butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melik Gazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
1: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü yeni partide kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyorum. Yeni parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Porselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün...

0: 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, Mutlak Butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melik Gazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Tourist'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Çandır Eczanesi Tacettin Veli Mahallesi 0352 225 1144 Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0919 Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78 Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48 Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68
0: Nöbetçi Eczaneler Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü yeni partide kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyorum. Yeni parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Allah. Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, Mutlak Butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melik Gazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
9: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Çandır Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 225 1144 Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0919 Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78 Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48 Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü yeni partide kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyorum. Yeni parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı.

0: geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, mutlak butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melik Gazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Çandır Eczanesi Tacettin Veli Mahallesi 0352 225 1144 Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0919 Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78 Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48 Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü Yeni Parti'de kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyorum. Yeni Parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat.

0: Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, mutlak butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melik Gazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1-23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Çandır Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 225 1144 Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0919 Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78 Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48 Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü yeni partide kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyorum. Yeni parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine geleceğe güzel sözler, güzel eserler, güzel fikirler bırakmaya çalışacağız. Geleceğe yazacağımız bugünkü mektubumuzdan istifade edilmesi için dua edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden kıymetli takipçilerimizi Radyo Radar ve Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube hesabından bizleri izleyen, takip eden kıymetli dostları en kalbi duygularımıza selamlıyoruz ve bu haftaki ilgili satırlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Gerçi uzak demeyelim, kalbe yakın olduğu için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Mehmet Demir hocam bizle beraber. Aynı zamanda Muğla Aile Platformu başkanımız. Kıymetli başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim.
1: Nasılsınız, afiyettesiniz
2: çok
1: inşallah.
2: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.
1: Sizi Kayseri'de görmek çok güzel bir kere, onu söyleyelim. Biz Muğla'ya geldiğimizde hayran olduk Muğla'ya. Siz Kayseri'yi nasıl buldunuz, istiyorsanız öyle başlayalım
2: evet, hocam. Evet. Memleketimizin her bir köşesi evet. Muazzam bir güzelliğe sahip. Evet, biz Muğla gibi sadece Türkiye'nin değil, evet. Türkiye dünyadan misafirleri ağırladığımız bir şehirde yaşıyoruz ama evet. Kayseri'yi de bu vesileyle ziyaret etme imkanımız oldu. 800 kilometre uzaktan evet. geldik ve Kayseri'nin güzelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde görebilme imkanına sahip olduk. Gerçekten yani en az Muğla kadar güzel bir bölge olduğunu en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum.
1: Ne güzel, ne güzel kıymetli başkanım bunu sizden duymak. Biz Kayseri'de olduğumuz için belki zaman içerisinde o güzellikleri, gelişmeleri çok sıradanlaşmıştır. Nitekim Muğla'da da konuştuğumuzda evet. olduğu gibi. Biz böyle hayranlıkla bakıyoruz ama sizin sahip olduğunuz için de belki size böyle bir sıradan geliyor, kolay geliyor. Evet. Öyle değil. Kıymetli başkanım, isterseniz yayınımıza başlamadan önce Mehmet Fatih Demir kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden evet. Kıymetli takipçilerimize duyuralım isterim. Evet. Buyurun başkanım.
2: Öncelikle ben tabii dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ben Fatih Mehmet Demir, 1977 Muğla doğumluyum. 4 çocuk babasıyım.
1: Maşallah.
2: Yaklaşık 26 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İşte bu Muğla Aile Platformu adı altındaki bu hareketi de yaklaşık 1,5 yıl önce başlattık. Yani akademisyenliğimizin yanında özellikle konunun hassasiyeti münasebetiyle evet. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da 1,5 yıldır nacizane yürütmeye çalışıyoruz Muğla'da.
1: Allah'ın bereketi eylesin. Amin. Öncelikle siz zaten geleceğe yazacağınız en büyük mektubu 4 güzel evlat ile yazıyorsunuz.
2: Çok şükür.
1: Değil mi hocam? Çok yani geleceğe bırakacağımız en önemli, en güzel, evet. kıymetli mektuplardır.
2: Evet.
1: Allah'ım yüz aydınlığı eylesin evlatlarımızı.
2: Amin. Cümlemizden inşallah.
1: Aile deyince zaten herhalde oradan başlasak güzel olur diye düşünüyorum başkanım. Aile son kalemiz diyoruz. Yani evet. aile platformları evet. olarak da son kalemiz aile diyoruz. Siz aile deyince gönlünüzde böyle oluşan duygu nedir?
2: Efendim şimdi eğitimci olmamız hasebiyle de ilk etapta hemen eğitim akla geliyor.
1: Evet.
2: Yani şimdi aile aslında bir bireyin ilk okulu.
1: Çok güzel.
2: Yani doğduğu andan itibaren annesiyle göz göze gelen, babasıyla göz göze gelen, ailenin diğer fertleriyle göz göze gelen o kritik yaş dilimi işte 7 yaşına kadar ki bilim adamlarının rivayetine göre 7 yaşına kadar o karakter inşasının evet. gerçekleştiği o yaş diliminde aslında aile birey için ilk okul
1: ve rol modellerini gördüğü
2: evet,
1: yer.
2: Evet. Ve ilk öğretmenleri de bu anlamda aslında biz anne sıfatıyla baba sıfatıyla ifade etsek de bireyin aslında ilk öğreticileri evet. Anne ve babaları.
1: Evet.
2: Özellikle de annesi.
1: Çok.
2: Yani anne çok kıymetli bir sıfat. Baba çok kıymetli bir sıfat.
1: Evet.
2: Yani Rabbim herkese iyi bir anne, iyi bir baba sıfatından haz almayı nasip etsin.
1: Amin. Sonrası kendisi de iyi bir baba, evet. iyi bir anne aynen, olmayı.
2: Aynen.
1: Ki bu böyle bir etkileşimdir. Biz de şimdi belki sunumlarımızda, gittiğimiz seminerlerde bunu özellikle vurguluyoruz. Evdeki küçükler, çocuklar galiba nasihattan değil de bizim evdeki davranışlarımızdan
2: tabii ki,
1: etkileniyorlar.
2: Muhakkak.
1: Dolayısıyla biz evde huzuru hakim kılan nezaket dilini, terbiyeyi, saygıyı, adaleti, güveni duygusunu, vatan millet bayrak duygusunu işlediğimiz ve o minvalde işte yalan söylenilmeyen, efendime söyleyeyim, tabii, helale harama dikkat eden bir ev oluşturduğumuz zaman o evden çıkan ve yeni bir yuva kuran bireyler de öyle olacaktır diye düşünüyorum.
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
1: Bunları sağlamak lazım belki.
2: Tabii ki. Yani annenin ve babanın burada niteliği çok önemli.
1: Çok.
2: Yani şimdi yine üniversitelerimiz, liselerimiz, işte ortaokullarımız, hatta ilkokullarımız, evet, iyi bir birey yetiştirmek, iyi bir akademik eğitim vermek noktasında muazzam bir gayret sarf ediyorlar. Ama şunu ıskalıyoruz gibi görünüyor. Yani evet, her bir bireyin iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir tornacı, iyi bir usta, iyi bir işte ne bileyim bir öğretmen olma gibi amaçları var. Ama iyi bir insan olma amacını biraz ıskalıyoruz gibi. İşte iyi bir insan olma amacı, hedefi aslında o kişinin doğumuyla bireyin, o bebeğin,
1: evet.
2: o günahsız, tertemiz, pürüpak o bebeğin aslında bir hanede, bir ailede doğumuyla başlıyor.
1: Çok.
2: O yolculuk orada başlıyor.
1: Çok.
2: Dolayısıyla biraz önce de ifade buyurduğunuz üzere annenin rol modelliğinde, babanın rol modelliğinde daha da önemlisi biraz daha genişletmemiz lazım bence. İşte büyük babaların, büyük ninelerin, teyzelerin, amcaların, dayıların, halaların rol modelliğinde o bireyin o yolculuğu, iyi bir insan olma yolculuğunun basamak basamak, tuğla tuğla inşa edilmesi gerekiyor. Her bir günün değil, her bir yılın değil, her bir ayın değil, her bir anın bile burada çok önemi var. Yani bir sürü yanlışın olduğu, bir sürü kötülüğün gerçekleştiği bir hanede o yolculuğun başarıya ulaşması maalesef mümkün değil.
1: Çok doğru. Sizin Muğla'daki aile platformu çalışmalarınızı soracağım elbette ama öncesinde de gönlüme şu anda şöyle bir soru geldi kıymetli başkanım. Biz hareketlerimizle geleceğe örnek olmaya, davranışlarımıza geleceğe doğru örneklikler teşkil etmeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Fatih Demir büyüdüğü sırada dedesinden, babaannesinden, o yetiştiği evden en çok etkilendiğiniz bugün bu olmalı dediğiniz anınızdan, hatıranızdan siz yapan özelliklerden desem ne dersiniz?
2: Evet başkanım, kıymetli başkanım, çok önemsediğim bir soru şahsen.
1: Evet.
2: Şimdi benim Marmaris, Muğla Marmaris doğumluyum.
1: Evet.
2: Ben 1902 doğumlu bir büyük dedem vardı. Babamın babası.
1: 1902 doğumlu.
2: Ve
1: gördünüz.
2: Gördüm tabii ki. 94 yılında vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Onun hayat hikayesi ve onun babamla ve amcalarımla, halamla gerçekleştirdiği işte çalışmalar, zor şartlar beni şahsen çok etkilemiştir.
1: Evet.
2: Şimdi hepimiz kendi hayatımızdan şöyle bir göz geçirdiğimizde aslında birbirine benzer hikayeler var.
1: Evet.
2: Dedem babasını çok erken yaşta kaybediyor. 8 yaşındayken kaybediyor. Çok zor şartlarda, işte malum 1900'lü yılların hemen başındaki şartlar Türkiye'deki en zor şartlar, ülkemizdeki bu topraklardaki, Anadolu'daki en zor şartların gerçekleştiği, imkansızlıkların, yoklukların olduğu dönem. Bedenen çalışmanın zorunluluk olduğu bir dönem. hepimiz baktığımızda gerçekten büyük dedelerimizin çok zor şartlarda yaşadığını, hayat sürdüğünü,
1: çok doğru.
2: Onun işte babalarımızın, annelerimizin nispeten bize göre daha zor şartlarda ama dedeler babalarına göre daha refah içinde yaşadığını, bizlerin işte daha refah seviyesinin yükseldiğini ama bizim çocuklarımızın daha yüksek refah seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda refah seviyesi artıyor ama şükür artmıyor, gayret artmıyor. İşte ifade ettiğim üzere o zor şartlarda dedemin gayreti, ya şu anda bizim Marmaris'te işte varsa ufak tefek işte bir mekanımız dedemizin o gayreti sayesinde,
1: değil mi hocam,
2: gerçekleşmiş. Evet, biz onun sayesinde şu anda Marmaris gibi bir yerde yaşayabiliyoruz. Bir mekan sahibi.
1: Sık buluşur muydunuz o istişare, değil mi? Yanında o efendim mesela hikayeleriyle büyüme kısmını yaşadınız mı?
2: Zaten yani kesinlikle böyle biz oraya tabii Muğla'da babamın işi sebebiyle Muğla'da yaşadığımızdan dolayı böyle yani her zaman 365 gün orada değildik.
1: Evet.
2: Ama sıklıkla ziyaret ederdik ve bize sevgisini hissettirirdi ama aynı zamanda otoritesini de hissettirirdi.
1: Evet. Çok önemli bir detay.
2: Hissettirirdi. Evet. Ama en çok beni etkileyen, asıl sorunuza gelmek istiyorum, en çok beni hissettiren o hissettiğim şey onunla muhabbetimde o zor şartlarda dahi karamsarlığa düşmemesi, gayretinden en ufak bir eksilmenin olmaması. Buna hayranım.
1: Evet.
2: Aynı
1: evet.
2: şeyi babamda da hissetmişimdir.
1: Bu kültür transferini gerçekleştirdiği için.
2: Evet. Şimdi diyoruz ki yani şöyle bir soru akla geliyor tabii. Yani bu kadar imkan artmışken bu gayret azlığı niye?
1: Aslında işte evet, belki bugün üzerine uzmanların, işte alanında uzman akademisyenlerimizin, alanıyla ilgili danışmanlarımızın, sosyologlarımızın belki irdelemesi lazım gereken konulardan biri.
2: Evet.
1: Belki biz çalışmalarımıza bunu katıp bir sonuç raporu falan çıkarmamız da gerekiyor. Buyurduğunuz gibi kıymetli başkanım, konfor alanımız genişliyor. Çok daha zor şartlardayken şu anda teknolojik imkanların efendime söyleyeyim ulaşım şartlarının, bilgiye ve teknolojiye ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir dönemde mutluluk azalıyorsa, büyüklerle irtibat azalıyorsa, o dedeler, babaanneler sahnelerden geri çekiliyorsa ve bu geri çekilme neticesinde ailenin medeniyet kodlarının değil de dijital platformların yetiştirdiği çocuklar
2: maalesef
1: oluşmaya başladıysa, bunun bir sorgulanması, hatta hani artıları eksileri her neyse ortaya çıkarıp eğer eksi tarafı varsa ki biz öyle görüyoruz, bununla alakalı nereden başlayıp tekrar düzeltmeye başlamamızı kararını verecek olan da bizleriz diye düşünüyorum.
2: Evet, evet başkanım, aynen ifade buyurduğunuz gibi o hani eğitim süreci dedik ya, kişinin, bireyin doğumuyla birlikte başlayan, tabii ki okullarımızın çok büyük fonksiyonları var ama o ailedeki o ilk eğitim sürecinde anne babaların rolü tabii ki yadsınamaz ama işte büyük dedelerin, büyük ninelerin, amcaların, halaların, dayıların, o teyzelerin o süreçteki etkisine tekrar geri dönmemiz lazım
1: çok
2: diye düşünüyorum.
1: Çok.
2: Yani şimdi işte istatistikler bize tek kişilik hanelerin sayısının arttığını gösteriyor ve kadın başına doğum oranlarının Türkiye ortalamasının 1.40'larda, 1.45'lerde seyrettiğini gösteriyor. Bu ne demek? Tek çocuk. Evet. Tek çocuk demek amcası olmayan, teyzesi olmayan, halası olmayan, dayısı olmayan çocuklar demek.
1: Evet.
2: Halbuki bir çocuğa bir anne babanın verebileceği bana göre en büyük miras iyi bir kardeş.
1: Evet. O da çok gerçekten
2: iyi bir kardeş demek. Evet. Hatta birden fazla iyi bir kardeş demek. İşte
1: yol
2: çocuğun çocuklarının, teyzelerinin, dayılarının, halalarının, amcalarının olması demek.
1: Evet.
2: Şu anda görüyoruz ki
1: maalesef
2: amca diyebileceği kimse yok. Dayı diyebileceği, hala diyebileceği kimse yok.
1: Evet.
2: Bu da eğitim sürecini bana göre biraz sekteye uğratıyor.
1: Çok güzel buyurdunuz. Hatta sıla-i rahim ki çok kıymetli inancımız gereği onu ortadan kaldıracak sebeplerden biri. Bu konuda dertlenmek lazım. Dün sizinle konuşurken kıymetli başkanım, mutluluk oranıyla alakalı çok güzel bir saptamanız vardı. Eğer uygun görürseniz onları izleyicilerimizle, evet, dinleyicilerimizle, evet, paylaşmak, evet, isteriz.
2: Sayın Başkanım, evet, şimdi bir şeyi unuttuk. Evet. Çalışma alanım benim tabii psikoloji, sosyoloji değil.
1: Evet, evet.
2: ama bu bir gönüllülük hareketi. Çok ben işletme doktorasına sahibim. Pazarlama, evet, çalışıyorum. Sağlık kurumları pazarlaması çalışıyorum. Sağlık turizmi pazarlaması çalışıyorum. Aynı zamanda da optisyenlik ayrı bir şapkam var. Optisyenlik Türkiye'nin ilk okumuş optisyenlerinden ve ilk akademik, bu anlamda akademik olarak çalışan, evet, optisyeniyim. Ama gönüllü olarak tabii çok okumalar gerçekleştiriyoruz. Evet. Yani özellikle aile platformu çalışmaları çerçevesinde bir rapor var her yıl yayınlanan. Evet. Dikkatimizi çekti. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor. İşte dünyanın mutluluk raporu.
1: Her sene yayınlıyorlar değil mi başkanım?
2: Evet, evet, yani
1: dünyanın mutluluk raporu.
2: Evet, mutluluk raporu. Tabii mutluluk,
1: Oxford Üniversitesi. Üniversitesi.
2: İngiliz, evet, Oxford Üniversitesi yayınlıyor. İşte baktığımız zaman tabii farklı kriterler. Yani bir insanın mutlu olduğunu anlamanın en kolay yolu ona sormak gerekiyor. Yani mutlu musunuz?
1: Evet.
2: Yani tabii bu bir takım sakıncalar da beraberinde getiriyor. Yani mutlu musunuz? Evet, mutluyum. Evet, şu an içinde mutluyum ama mutluluk aslında bir süreç işi.
1: Evet.
2: Yani şu anda mutlu olmanız bir anlam ifade etmiyor. Bunu hayatınızın her bir safhasına yaymanız, bir süreç olarak mutluluğunuzu, iyilik halinizi, o dinginliğinizi yaymanız gerekiyor. Ama mutluluktan daha çok kastedilen burada maddi anlamda mutluluk.
1: Refah
2: mı? Refah mı? Yoksa, evet, hani hem madden hem bedenen, manen, evet, mutluluk mu? Yani buralar tabii bir takım çelişkileri var.
1: Bunun kriterlerini bağlıyor. Dün göstermişsiniz.
2: Evet, kriterlerin içerisinde biri, mesela işte gayri safi yurt içi hasıla endeksi.
1: Evet.
2: Ama onun dışında tabii ki özellikle manen mutlulukla alakalı cömertlik mesela çok ilginçtir. Bizim, evet, kültürümüzde, evet, de vardır, evet, değil mi? İnsanların, evet, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanların, insanlara yardım etmek insanları mutlu eder. Evet, indekslerden bir tanesi o. İşte eğitim seviyesine, eğitim istenilen, arzu edilen eğitim seviyesine ulaşabilmek vesaire gibi.
1: Tüm dünyada yüzlerce, binlerce kişiye bu soruları, evet, yöneltiyorlar ve
2: sadece mutluluğun kaynağının para olduğunu düşünsek mesela, ekonomik, evet, gerekçeler olduğunu düşünsek, gayri safi yurt içi hasıla bakımından en zengin, en üst sırada, birinci sırada olan ülke Amerika.
1: Amerika Birleşik.
2: Amerikalıların en mutlu, dünyanın en mutlu insanları olması lazım ki Amerika dünyanın en mutlu insanların yaşadığı bir ülke değil.
1: Gene aynı kurumun, evet, Oxford'un yayınladığı
2: rapora göre, rapora göre konuşuyoruz.
1: En fazla gelire sahip olmasına rağmen en mutlu ülke Amerika Birleşik Devletleri değil.
2: 34. Evet. sırada yanlış hatırlamıyorsam 2025 raporuna göre en mutlu ülkeler, işte ilginçtir, İskandinav ülkeler görünüyor. Yani, evet, Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler. Bu rapora göre bizim sıralamamız pek iç açıcı değil.
1: Evet.
2: Biz tabii bu raporu dikkatlice inceledik.
1: Evet.
2: Çelişkiler içinde biraz önce ifade etmeye
1: bulundum. 93. sıradayız,
2: evet, 94. sırada, evet, görünüyoruz. Evet. Tabii ki içinde, kendi içerisinde çelişkiler barındırıyor.
1: Evet. İşte buraya dikkat çekmek, evet, lazım. Benim
2: biz
1: en buna, çok dün dikkatimi
2: biz
1: çeken
2: oldu. Yoğunlaştık. Dedik ki yani mutlu olan insan örneğin madde bağımlısı olur mu? Bu verilere baktık.
1: Evet.
2: Yani bir baktık ki yani mutlu olduğunu ifade eden ülkelerde maalesef yasa dışı uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm oranları oldukça yüksek.
1: İntiharlar yüksek.
2: Aynı şekilde intiharlar, evet, değil mi? Mutlu, evet, olan bir insan, evet, intihar eder mi?
1: Hem etmemesi mutluluk lazım. Endeksine göre ilk sırada olup, evet, hem de intihar oranının ilk sırada olduğu ülke aynıysa burada bir çelişki
2: burada
1: var.
2: Burada bir çelişki var. Evet. O zaman yani her ne kadar üniversite, evet, bilimsel kriterlere göre ifade ettiğini buyursa da burada bir çelişki var. Yani mutluluğun tarifini, mutluluğun ölçümünde ve tarifinde demek ki bir sıkıntı var. Yani, evet, mutluluk sadece refah seviyesiyle ölçülebilen, sadece parayla, hani, evet, saadet olmaz diyoruz ya, sadece, evet, parayla yakalanabilecek, evet, bir, evet, evet, durum değil.
1: Eğer öyle olsaydı işte en fazla gelire sahip ülke hem en mutlu insanların, evet, ülkesi olması lazımdı, hem de oradaki suç oranının, intihar oranının, evet, madde bağımlı oranının düşük olması lazımdı. Bu popülasyonla da ilişkilendirilebilir ama Finlandiya örneğe çıkınca o da hani nüfus çok olursa o oran işte yüzdeye vurulduğunda Türkiye'den fazla olması elbette beklenebilir düşüncesi gelir ama bunu da İskandinav ülkeleri bozuyor aslında, evet, evet, nüfustan, evet, dolayı.
2: Yani orada, yani burada zengin ülkelerin daha mutlu olduklarını ifade etse de aslında hani intihar oranları gibi, uyuşturucu evet. kullanımı gibi evet. oranlarla çelişkiye düştüğünü gördüğümüzde bir şeyi fark ediyoruz. Evet. Yalnızlaşmak.
1: Çok doğru başkanım.
2: Yalnızlaşan birey.
1: Evet.
2: Yani sanal dünyada evet. binlerce evet. takipçisi olan, binlerce...
1: Like'larla kendini mutlu olduğunu hisseden,
2: evet, aynen.
1: aldığı maddelerle geçici mutluluğu yaşayan evet. insanlar...
2: Aslında evet. gerçek manada mutlu mutluluğu yakalayabilen evet. insanlar değil.
1: Değil.
2: Ha, o zaman biz çok tekrar, dikkatli evet. olmamız gerekiyor. Şöyle bir kendimizi silkelememiz gerekiyor. İşte soru şu, yani akrabalık ilişkileri devam eden bir birey
1: evet.
2: mutsuz olabilir mi? Yalnızlaşabilir mi?
1: Geçici mutsuzluklar yaşayabilir belki. Yani böyle realite olursa geçici evet. mutsuzluklar yaşayabilir. Dedi ki demiş giden kaynaklanan. O da işte belki insani ve manevi boşluktan kaynaklanan. Ama sosyalleşen insan uzun süreli kalıcı mutsuzluk olamaz başkanım.
2: Tabii yani sosyalleşen evet. derken sosyal medyada sosyalleşen insanın kalıcı mutluluğu yaşayabilmesi, gerçek manada mutluluğu evet. yaşayabilmesi evet. mümkün değil. Mümkün o ancak değil. Sanal bir mutluluk.
1: Yani akrabalık ilişkileri ve arkadaş, yani real arkadaş, selamlaşabildiğin, tokalaşabildiğin, muberu görüşebildiğin, sarılabildiğin,
2: evet.
1: canın sıkıldığında arayabildiğin, bir derdin olunca seni arayan insanların, real insanlar, yani gerçek insanların var olduğu bir denklemde mutsuzluk zor. Yani geçici mutsuzluklar evet, yaşayabilirsin evet, değil mi? Evet.
2: Tabii. O hani anlık evet, şeyler olabilir. Evet. Yani o an yani sonuçta bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Evet. Yani biz zannediyoruz ki dünyada cenneti ya, yaşayacağız. Ya. Yani bizim kültürümüze göre de böyle bir şey mümkün
1: İnancımızda,
2: değil.
1: Kültürümüzde
2: böyle bir şey yok. Yani dünya bir imtihan dünyası. Yani nasıl bir araba bir yerden bir yere yolculuk yaparken hep iniş aşağı inmiyorsa
1: çok
2: yani hep motor relax bir şekilde hareket etmiyorsa, bazen yokuş yukarı zorlanarak, bazen yokuş aşağı kolayca, bazen de düz yolda belli bir enerji sarf ederek gidiyorsa, hayat da böyle bir yolculuk. Yani insanoğlu her gün kendini dingin tutacak olumlu şeylerle karşılaşmayabilir. Bir imtihan vesilesiyle, bazen evladıyla imtihan olabilir, bazen komşusuyla imtihan olabilir, evet. bazen ana babasıyla imtihan olabilir, evet. bazen hocasıyla imtihan olabilir. Yani üniversitede öğrencilerimizin tamamı bizi sevmiyor mesela. Evet. Yani biz onları biraz daha olgunlaşsın
1: yanlış
2: diye.
1: Yanlış anladıklarından böyle... dolayıdır veya o anda...
2: bazen hocasıyla, evet. bazen öğrencisiyle de imtihan olabilir yani evet. insan. Evet. Dolayısıyla yani o anlık mutsuzluklar önemli değil. Süreç olarak baktığımızda genel itibariyle bizi mutlu yapabilecek çok şey var. Çok nimetle karşı karşıyayız. Hele hele biraz önce de ifade ettiğimiz gibi geçmiş atalarımızın yaşadıklarını, mücadelelerini, zorluklarını evet. gördüğümüzde evet. yani bizim mutsuz olmak için daha az sebebimiz var evet. gibi sanki.
1: Şimdi mücadele gücünü belki kaybetmememiz lazım. Çünkü o dedelerimizin en çok yaptığı o zor şartlarda mücadele azmi ve gücü.
2: Evet.
1: Ve bu başkanım, aileye babamız başındaysa, başımızdaysa, dedemiz başımızdaysa bize bir şey olmaz duygusu ve güveni verirdi. Bugün belki bu babalara, bu dedelere ihtiyaç var.
2: Evet.
1: Annem evdeyse buradaki sıkıntı hallolur. Bir hani yuvayı dişi kuş yaparın canlı şahitliklerini biz birçok yuvada yaşayabiliyorduk. Bugün belki tekrar diriltmeye çalışmamız gereken bu güzel duygu, o evleri huzurlu evler evet, haline getirmek evet. lazım.
2: Efendim, yine psikologlarımızın söylediğine göre evet. çocuk mutlu olmak için, yani çocuğun psikolojisini etkileyen en önemli şey annesi. Annesinin psikolojik durumu.
1: Annesi üzüldüğü zaman
2: annesi
1: daha fazla etkiliyor.
2: Annesi stresliyse,
1: evet.
2: annesi bir şeye canın sıktıysa çocuğun mutlu olması mümkün değil. Çocuk annesinin yüzüne bakıyor. Yani mutlu olup olmamaya karar verirken annesinin yüzüne bakıyor efendim.
1: Stres yüklemesini de mutluluk yüklemesini.
2: Diyeceksiniz ki şimdi o zaman babanın hiçbir rolü yok mu? Çok büyük bir rolü var. Anne mutlu olmak için de babaya bakıyor. Evet. Eşine bakıyor.
1: Zincirleme oldu. Ha,
2: evet. O zaman baba mutlu olursa anne mutlu, anne mutlu olursa çocuk mutlu. Evet. Ne kadar güzel değil mi?
1: Çok güzel bir denklem oldu evet.
2: Yani babanın mutsuz olma ihtimali yok. Çünkü bilecek ki eşini, evin evet. sultanını mutsuz edecek.
1: Ya.
2: Bilecek ki eşi mutsuz olursa onun göz bebeği
1: yavrusu.
2: Yavrusu mutsuz, evet. Mutsuz olacak. Çok dolayısıyla biz iyi insan yetiştirmek istiyorsak, yine o eğitim sürecinde evet, evet, iyi insan yetiştirmek istiyorsak, o göz bebeğimiz, evet, yavrularımızı mutlu etmek istiyorsak, onları iyi bir insan olarak yetiştirmek istiyorsak, anne babanın böyle birbiriyle
1: tesise kendisinden başlaması
2: içerisinde var olan bir ilişkisi söz konusu.
1: Ne güzel söylediniz başkanım. Ve tarih boyunca incelediğimizde, sizle de konuşmuşuzdur daha önce kıymetli başkanım, incelemelerinizi eğer bütün savaşlar, efendime söyleyeyim, yok oluşlar, bir toplum üzerindeki baskılar, eğer bir aile sistemi ve düzeni varsa, hangi seviyeye inerse insin tekrardan kurulup güçlü hale gelmeyi başarabilmiş.
2: Tabii, tabii ki.
1: Ve bir ülkeye hükmetmek isteyen, olumlu olumsuz, menfi, müspet fark etmeden hedefine o ülkenin gençlerini ve aile sistemini almışlar. Çünkü oradan değişim başlıyor, etkileşim başlıyor.
2: Maalesef. Evet.
1: Yani çok klasiktir artık, hep söyleyeyim, işte Çanakkale'den giremediler, Çanak Anten'den girdiler. Bunu da o değişimi ve zihin algısını oradan yapmaya başlıyorlar. O yüzden gençlik ve aile önemli diye sıklıkla vurguluyoruz. Ve bütün saha araştırmalarımızda, akademik araştırmalarımızda, işte diğer bilimsel araştırmamızda, ilahiyatçılarla konuştuğumuzda, sosyologlarla, pedagoglarla, psikologlarla konuştuğumuzda, konu aslında aynı yere geliyor. Düzgün iletişim, bir inanç, manevi bir çok atmosfer.
2: Önemli, çok önemli.
1: İşte bunlar olur ise eğer, orada bir şeyler hani kötüye gitse de düzelebilir. Hani imtihan gereği ya da hayat koşulları gereği olumsuzluklar yaşansa da güzele gider. Ama buralarda kopmalar yaşandıysa, biraz önce buyurduğunuz bireysellik, işte yalnızlık aşılaması, tüketim kültürü had safhaya çıkmış, bir de o kişisel ilişkiler bitmişse veya yok olmaya yüz tutmuşsa, o zaman kopuş başlıyor diye düşünüyorum.
2: Evet, evet.
1: Siz de üniversiteli gençlerle 26 yıldır berabersiniz. Bu sizin için çok güzel bir, çok kıymetli bir gözlem
2: tabii
1: alanı.
2: Ki, tabii ki.
1: Biz de Muğla'ya geldiğimizde, sizin o güzel ev sahipliğinizde misafir olduğumuzda, orada birbirinden güzel gençleri gördük. Halbuki algı çok farklıydı, işte sahil kenarında üniversiteli gençler vesaire falan. Ama biz geleceğe umutlanacak pırıl pırıl gençler, evet, olduğuna şahit olduk. Onlara da eğer sözümüz ulaşırsa selam ediyoruz çok çok.
2: Evet.
1: Elbette olumsuz örnekler var mı? Var. Siz gençliğe nasıl bakıyorsunuz? Akademisyen olarak irtibat halinde olduğunuz gençlerin zaman içerisindeki değişimine veya şu andaki hayata bakış açılarına nasıl bakıyorsunuz?
2: Şimdi efendim, tabii biz üniversite kısmındayız.
1: Evet.
2: Yani tabii üniversiteye gelinceye kadar çok yani özellikle karakter inşası noktasında çok önemli merhaleler geçiliyor.
1: Evet.
2: İlk öğretim, ortaokul, lise.
1: Evet.
2: Biz lise sonrasında öğrencilerle karşılaşıyoruz ve ağırlıklı olarak da tabii Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce öğrencimiz geliyor.
1: Evet.
2: Yaklaşık 40 bine aşkın öğrencimiz var. Benim görev yaptığım Marmaris'te iki farklı yerleşkede, biri turizm üzerine, biri sağlık üzerine olmak üzere yaklaşık yine 2000'e yakın öğrencimiz var. Şimdi pırıl pırıl çocuklarımız var. Bu ülkenin zaten en büyük güç kaynaklarından birisi demografik olarak sahip olduğu genç dinamik
1: çok
2: nüfus dedik ya.
1: Evet.
2: Yani biz çok şükür ki buna halen sahibiz. Ama hani istatistikler gösteriyor ki burada bir azalma var. O ayrı bir konu. Yani genç dinamik pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Şimdi bunlar tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi akademik olarak hedefleri var.
1: Evet.
2: Yani iyi bir hekim, iyi bir eczacı, iyi bir mühendis, iyi bir optisyen, iyi bir hemşire, iyi bir fizyoterapist. Yani aklınıza gelebilecek envai farklı çeşitli mesleklerde, branşlarda eğitim almaya geliyorlar. Şimdi geleneksel eğitim tabii anlatma üzerine. Anlatma, öğrenci dinleme modunda, hocalar anlatma gösterme modunda. Benim kendi branşım itibariyle tabii en büyük avantajım uygulama ağırlıklı bir
1: okuldur.
2: Yani şu anda pedagojik olarak düşündüğümüzde öğrencileri eğitimin içerisinde uygulamaya soktuğumuz anda muazzam bir ahenk var.
1: Evet.
2: Teoride özellikle bu pandemiyle başlayan bir şey var, isteksizlik. Özellikle bu yapay zeka, özellikle internetin işin içine girmiş olması. Yani öğrenci çok çabuk sıkılıyor ders dinlerken.
1: Değil mi hocam? Bu çok çabuk. Zamanın tüm, hani sırf üniversite evet. içinde değil, zamanın tüm gençlerinde
2: evet.
1: Hız ve has çağı evet. diyoruz. Çok kısa sırada tüketiyoruz. Çok çabuk sıkılabiliyoruz,
2: evet.
1: bıkabiliyoruz.
2: Anlattıklarımız çoğu, yani tabii ki %100 evet. değil ama evet. birçok evet. bilgi evet. artık hani kolaylıkla ulaşabileceği.
1: Odaklanma süremiz çok azaldı.
2: Bu anlamda da öğrenciler çok çabuk sıkılıyorlar. Evet. Ama uygulama derslerimizde müthiş bir ahenk. Bu anlamda da yani özellikle gençlerimizi böyle birebir işin içine katabileceğimiz evet. uygulamaları evet. yoğunlukla olarak kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız artık. Bu anlamda tabii sadece akademi değil, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iyi bir insan olmak için özellikle gönüllü toplumsal çalışmalar, yani gençlerimizin şuna da kafa yorması gerekiyor. İçinde yaşadığım toplumun, içinde yaşadığım mahallenin, ilin, ilçenin, köyün, neyse artık nerede yaşıyorsa, problemlerine ben bir birey olarak nasıl çözüm bulabilirim?
1: Bunu dertlenmesi lazım.
2: Evet,
1: değil mi
2: bunu
1: başkanım?
2: Dertlenmesi çok lazım. Önemli, bu anlamda önemli. İşte akademisyen rolümüzle beraber işte 20 tane sivil toplum evet. kuruluşumuzun evet. bir araya gelmesiyle evet. yani aileyle dertlenen 20 farklı, dünya görüşü farklı farklı olmak üzere 20 farklı sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesi,
1: aile ortak paydasında
2: bu aile platformu da bunu amaçlayan bir platform. Evet. Bu anlamda üniversite gençliği tabii ki bizim ilk hedef kitlelerimizden birisi. Orada da pırıl pırıl gençlerimiz bizzat görev alıyorlar. Gönüllü olarak görev alıyorlar. Ve bundan müthiş keyif alıyorlar.
1: Evet. Başkanım, bu gönüllülük, İşte gönülden yapılan iş, gönlünü vererek yapılan iş, inandığın bir şey için yapılabilir.
2: Tabii.
1: Peki biz bunu üretmekte, hani gönüllü üretmekte zorlanıyoruz bazen. Ama Muğla'da o da çözülmüş gibi değil mi? Gönüllüler var yani.
2: Tabii yapacağımız çok şey var. Yani gönüllerimiz var ama hani baktığımız zaman da sanki daha eksiyiz.
1: Evet.
2: Yani ya daha yapacak kat etmemiz gereken evet. çok yol var.
1: Evet.
2: İşte biz 1,5 senedir bunun için çaba harcıyoruz.
1: Evet.
2: Üniversitemizin tabii derslerimiz var, görevlerimiz evet. var, resmi evet. görevlerimiz evet. var. Bunları da kesinlikle aksatmadan mümkün mertebe boşluklara serpiştirerek üniversitemizin tüm birimlerine ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Tüm birimlerinde başta hocalarımız, oradaki idari
1: akademik
2: personelimize konunun önemini anlatmaya, farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de bir soru sorsanız, bir oylama yapsanız, yani %99.9 aile önemlidir diyecek. Önemsiz
1: evet.
2: diyen o
1: evet.
2: yok.
1: Evet.
2: Yani sadece
1: evet.
2: aile önemlidir demek önemli değil. Yani bu bir başarı evet. değil. Bunu somut, stratejik akılla somut çıktılara dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle bu istatistikleri, olumsuz istatistikleri tersine çevirecek
1: projeler
2: faaliyetler, yürütmek gerekiyor.
1: Etkinlikler.
2: Ve bunu kısa sürede içinde başarmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
2: Yani eğer bunu başaramazsak 2040'lı 2050'li yıllara geldiğimizde o biraz önce Türkiye'nin en büyük gücü olarak ifade ettiğimiz o genç, dinamik genç nüfusumuzu
1: yaş
2: maalesef kaybedeceğiz.
1: Onlar yaş alacak.
2: Daha
1: evet.
2: da kötüsü
1: arkadan gelmeyecek.
2: Daha da kötüsü yaşlılarımıza bakmak için dahi biz çok dışarıdan bakıcı ithal etmek evet. zorunda kalacağız. Ki
1: evet.
2: muhtemelen bu da Afrika'dan olacak. Çünkü dünya demografik yapısına baktığımızda nüfusu azalmayan, tam
1: evet.
2: tersi artan tek kıta Afrika gibi görünüyor.
1: Evet. Evet. Göç politikamızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.
2: Evet. Evet.
1: Onun için de çok kıymetli başkanım, bu konulara dikkat
2: edin. Sayın başkanım, müsaade ederseniz bir konuyu da aklıma gelmişken hemen ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii yaşam koşulları dediniz, göç dediniz, oradan aklıma geldi. Şehirleşme bu anlamda gençlerimizin hani iş imkanlarını belki arttırmış olabilir ama aslında evlenmelerin önünde önemli bir engel gibi duruyor. Yani eskiden hani görücü usulleri evet. söz konusuydu ya.
1: Evet.
2: Yani küçük yerleşim yerlerinde gençler ve aileleri birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar ve hani birbirine uygun olabilecek eş adaylarını görücüsüyle bir araya getirebiliyorlar.
1: Evet.
2: Yani şimdi gençlerimiz kesinlikle yanlış anlamasınlar. yani sözlerimizi. Yani bu konuda biraz modern bir bakış açısıyla bu görücü usulünü veyahut da işte argo tabirle çöpçatanlık sistemini bir modernize etmemiz gerekiyor. Evet. Yani benim şahsen özellikle bu Muğla Aile Platformu çalışmalarında görebildiğim ve inanıyorum ki yani birçok yetkililerimizin de gördüğü ancak çözüm üretmekte zorlandığı bir konu bu. Yani şu anda şehirleşme hayatı özellikle eğitimin merkeze alınması, yani akademik olarak eğitimin merkeze alınması ve bu konuda kariyer inşası çabası son derece gençlerimizin haklı oldukları konu. Ama bu doğal olarak evlenme yaşının yükselmesine sebebiyet veriyor. 30'lu yaşlara doğru tırmanıyor bu. Erkeklerde işte 28, bayanlar erkeklerde 30'lu yaşlar, bayanlarda 28'li yaşlar gibi bir duruma çıkıyor. Bu tabii çok olumsuz bir durum.
1: Evet.
2: Yani bunu bizim büyük şehirlerde yani görebildiğim kadarıyla gerçekten evlenmek isteyen ama kendine uygun eş bulamayan
1: ben de onu
2: bir sürü insanlar var. Yani bu konuya bence halkımızın da kafa yorması gerekiyor. Yani bu konudan muzdarip olan çok insan var, çok gencimiz var. Bunu bizim biraz modernize etmemiz lazım, irdelememiz gerekiyor.
1: Başkanım işte çok güzel buyurdunuz. Genelde biz gençlere sorduk, yani gençlerle sık sık bir araya gelmeye de çalışıyoruz. Ekonomi dendi, yani ekonomi, yani böyle bir kolay da söylenebiliyor. Bir de herkes tarafından kabul edilen bir realite olduğu için ekonomik şartlar, ekonomik güçlükler falan diye ilk akla geliyor ama biraz konu üzerine düşününce, biraz önce buyurduğunuz konuda çok karşımıza çıktı. Bir hanımefendiyle bu konuyu konuşurken, genç bir hanımefendi, evleneceğim erkeği görmüyorum. Evet, cevabını aldı. Evet. Ya da bir beyefendi, bu anne olabilir mi? Hani bu bir eş olabilir mi diye sorguluyorum kendimi dedi. Etrafımda gördüğüm dedi. Evet. Burada da ebeveynler belki çocuklarını hani çok ileri yaşlara kadar hep çocuk olarak tutuyorlar. Onları bir hani o gençlik zamanını sorumluluk alma, ileride bir hanımefendiye eş olacak, bir beyefendiye eş olacak şekilde evlatlara yetişme noktasında da belki hani büyüklerin kusurları var. Yani orada da bir sıkıntı var. Onun dışında dediğiniz gibi artık o halalar, teyzeler, amcalar, dayılar yakıştırırdı birbirine.
2: Evet, hani onlar olmayınca
1: onlar da devreden çıktı. Bir kısmı çekiniyor. Aman diyor, ne olacağını bilmiyoruz diyor işte.
2: Tabii.
1: Aile mahkemeleri artmış. Bu konuda boşanmalar artmış. Ben diyor bu riski alamam diyen insanlar çoğaldı. Hani birçok etken bir arada oldu ama bunların arkasına sığınmak yerine bizim artık çözüm odaklı, çünkü neticede hep birlikte yaşadığımız ve güzel yarınlar hayal ettiğimiz bir ülke ise bir çözüme ulaşması lazım. Bununla alakalı da kafa yormak lazım.
2: Tabii ki, tabii ki, mutlaka ona dikkat çekmek istiyorum ama yani bu çözüm noktasında henüz çok gerideyiz bu noktada.
1: Evet, evet.
2: Yani buna özellikle yetkili mercilerimizin daha böyle güvenilir şekilde bir mekanizma oluşturmak suretiyle bu konuya konuda gençlerimize yardımcı olacak mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor hep birlikte diye düşünüyorum. Şimdi tabii herkes hani büyüklerimiz çok güzel ifade etmişler. İyi bir işiniz varsa ve iyi bir eşiniz varsa dünyada cenneti yaşıyorsunuz demişler. Yani tabii bu iyi bir eş yani sadece fiziki bir iyilik hali değil, ruhi bir iyilik halinde ifade ediyor. Evet. Yani tabii ki herkes iyi bir eş arıyor ama önce şu soruyu ıskalıyor.
1: İyi bir eş olabilir miyim?
2: Ben iyi bir eş adayım. Değil mi?
1: Evet.
2: Yani yani bunun için düşünmek gerekiyor. Evet. Önce bizim görevimiz bir kere, yani daha doğrusu birey olarak her bir bireyin görevi kendisini iyi bir eş adayı haline getirmek.
1: Evet, kendisi çok, çok nokta atıcı bir tespit. Yani biz hep etrafımda hiç öyle birini göremiyorum diyen kıymetli gençlerimize, dostlarımıza sen acaba öyle biri misin?
2: Evet.
1: Sorusunu, hatta o soruyu kendine sorması gerek. Elinizde bir yetki olsa başkanım, hani şehir hayatında bir şehrin idarecisi olsanız, mesela ilk değiştirmek veya bir revize etmek veya dizayn etmek, olumsuza götürdüğüne inandığınız bir uygulamayı geri çekmek adına Muğla'da ne yapardınız?
2: Ben şahsen eski mahalleleri, böyle birbiriyle iletişim halinde olan böyle evleri özlüyorum şahsen. Yani bu da tabii
1: komşuluk.
2: Ki, evet, dikey mimariyle değil, yatay mimariyle mümkün. Yani biz biraz böyle güvenli siteler inşa etmek suretiyle, yani inşa etme amacıyla böyle duvarlarla çevrili, güvenlikten kapısına girilemeyen.
1: Evet, evet, evet.
2: Yani ancak ev sahibinden izin alınarak girilebilen siteleri inşa
1: ediyoruz. İtici de geliyor başka.
2: Evet, evet.
1: Yani bir misafirliğe gidiyorsunuz. Hani gittiğiniz amcanızın oğlu, evet. Ama dur arayalım. Ben kendi evladıma evet. Giderken telefon irtibatı kurması böyle bir abes karşılanıyor ama işte güvenlik deniyor. Halbuki önceden güvenlik MOBESE kameraları mahallenin babaannelerimizdi yani. O mahallede evet. Kuş uçan
2: mümkün
1: uçan
2: müdür kuş bilmiyoruz yani. Öyle bir hayaldir belki de. Yani evet. Şu anda şartlar bizi bu evet. Noktaya getiriyor ama özlem duyuyoruz. Yetkim olsa yani gerçekten o büyük şehirlerde de yani imkanımız olsa
1: yatay.
2: O yatay mimariyle bezenmiş, daha kolay girilip çıkılabilen, daha az sayıda insanların üst üste oturduğu yani bizim Muğla'da gerçi çok katlı binalar yok. Yani Kayseri'ye evet. Geldiğimde dikkatimi çekti. Çok katlı binalar.
1: Türkiye ortalaması üzerinde rekordayız hocam.
2: Evet. Evet, bu biraz o ruberu ilişkileri biraz zorlaştırıyor gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani bugün bir binada köy nüfusu var başkanım.
2: Evet, evet. Yani, çok ilginç.
1: Yani gerçekten şöyle 54 daire çarpı 3, 4 falan dediğinizde bir köy nüfusu evet, bir binada.
2: Evet, evet.
1: Köyde herkes birbirini tanırken apartmanda herkes tanımıyor. Birbirini tanımıyor. Evet. Samimi olduğunuz 3-4 komşunuz
2: çok
1: vardır.
2: Acı, çok acı bir şey.
1: Birbirinize efendime söyleyeyim canınızı malınızı emanet edeceğiniz bir varsa çok iyidir. Hani iyi bir apartmandayım diyen bir iki tane dostu vardır.
2: Çok acı.
1: Ama köy olsaydı köyde herkes birbirinin inini cineğini evet. Anasını danasını her şeyi bilirdi başkanım evet, yani öyleydi. Evet.
2: Ya o dediğiniz çok bir koşuşturmanın içerisinde evet. İşte sabah evet. Erken saatlerde evet. İşe, akşam geç saatlerde eve,
1: evet.
2: Evi otel gibi kullanmalar, ya. Çocuklar bakıcıda, kreşte, okulda. Evet. Burada nasıl sosyal ilişkiler gerçekleşecek?
1: Hayatımızı nasıl idame edeceğiz hocam başkanım demeye başlıyor. İşte orada evet. Hep bizim çeldirileceğimiz, evet. Caydırıcılarımız var. İşte ikimiz çalışmasak masrafları yetiştiremiyoruz. İşte çocuğu kreşe vereceğiz vesaire derken hayat ıskalanıyor aslında.
2: Evet.
1: Hani o çocuk sağlıklı bir ortamda yetişmiyor. Bir sürü hep birbirine zincirleme başkanım. Bir yerden düzelmesi lazım. Onun için sordum. Yatay mimari ilk aklımıza gelen evet. Oldu.
2: Bir de bizim kültürümüzde zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız var.
1: Evet.
2: Bu düstura tekrar dönmemiz lazım. Hangi aklınıza gelebilecek her konuda. Ya biz işimizi aslında kendimiz zorlaştırıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman bir nikah değil mi? İki şahitlikle yapılabilen ve Allah indinde mübarek kılınan bir işlem. İki şahit varsa, iki birbirine uygun eş varsa, iki kişinin şahitliğinde nikah yapılabiliyor. Ha bir de imkanın varsa bunu yemekle bütün eşine, dostuna duyuruyorsun. Ama biz ne yaptık?
1: O evliliği da öyle oldu mu başkanım?
2: O kadar zor bir hale getirdik ki işte sözünden nişanına, nişanından düğününe,
1: nişanda ayrı ayrı giyecek
2: takılarından işte mobilyasına evet. Yani milyarlarca liraya, daha doğrusu milyonlarca liraya ulaşan faturalar çıkmaya başladı gençlerin
1: dün önüne. Onu kısmen ben hani tahrik amaçlı söyledim. İmkanım var yapıyorum başkanım. Efendim, imkanım var ne yapayım? Yani çok zenginim ve gecesini, gündüzünü, nişanını, düğününü çok lüks yapacak duruma sahip ne yapayım? Hani fakir
2: yani
1: gibi mi davranayım?
2: Yani imkanı olana tabii ki yapmayın diyemeyiz evet. Ama hani kötü örnek olmayalım. Yani imkanı olmayana evet. Kötü
1: bunu bir yarış haline getirmeyelim.
2: Getirmeyelim.
1: Başkasının gözüne
2: gençleri, hele o güzelim ha. Gençlerin önüne bunu bir kale duvarı gibi koymayalım. Evet. Yani geçen gün pırıl pırıl bir gençle karşılaştım. Yani biraz da yaşı da geçmişti. Niçin evlenmediğini sorduğumda ya sayın hocam nasıl evlenmeye cesaret edeyim? Sadece söz için işte 10 bilezik istendi dedi. Yani ne kadar acı. Ne kadar acı. Evet. Yani ne gerek var bunlara?
1: Kolaylaştırmak lazım.
2: Yani aynı yastığa baş koyacak iki tane pırıl pırıl genci biz niye bu tür maddi zorluklarla baş başa bırakıyoruz? Evet. Daha 1-0 önde başlaması için çaba harcamamız gerekirken evet. 2-0, 3-0 geriden başlamasına sebebiyet veriyoruz.
1: Evet, üzerine...
2: Bunlar biraz bizim kendimizin uydurduğu maddi şeyler. Hani zorluklar. Ha muhakkak tabii ki hayat pahalıdır. Yani şehir hayatının getirmiş olduğu bir takım zorluklar vardı. Benim düğünüm mesela evimizin önünde sokakta yapıldı. Ama o sokakta, sokağında derken bir arsa vardı, boş bir arsa vardı. Orada yapıldı. Yani benim bir şeyim eksik kalmadı yani şu anda sokakta yapıldığı için. Yani şimdi tamam yani sonuçta bir düğün salonudur.
1: Eşiniz hanımefendi hala o güne efendime söyleyeyim efendim, bir sistemde bulunuyor mu?
2: Allah ondan razı olsun. Allah razı olsun. Hiçbir önemli bir şey olmadı yani.
1: Çok değerli. Peki keşke sorumuzu soralım. Biz yeni bir formata yeni bir şey. keşke üniversitede nokta nokta nokta eğitimi yapılsaydı.
2: Ben hayatta keşke sorusu, keşke kelimesini pek sevmem.
1: Tamam.
2: Çünkü keşke bana olumsuzluk çağrıştırır. Yani geçmişe dönük takılı kalmamı sağlar. Onun için keşke sorusu.
1: Demeyelim, şöyle düzeltelim. Üniversitede nokta nokta eğitimi yapılmalı.
2: Yani üniversitelerde gönüllülük eğitimleri, sosyal, sivil toplum hareketi, gönüllülük eğitimleri mutlaka zorunlu hale gelmeli. Şu anda seçmeli halde ama bence o biraz önce ifade ettiğim şekilde gençlerin işin içine katılmasının, gençlerin eğitiminde ve onların hani motivasyonunda çok önemli olduğunu bizzat gözlemlediğim için artık gönüllülük eğitimleri, yani özellikle sivil toplum, toplumsal problemler, sosyal problemlerin irdelendiği, çözümlerin üretildiği, uygulamanın da katıldığı, yani sadece teorik değil. Yani hoca gelip anlatıp işte iyi örnekleri gösterip, hayır öyle değil. Uygulamanın da katıldığı bir gönüllülük eğitiminin mutlaka zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen.
1: Pratik eğitim yapmasaydı çok çok güzel.
2: Yani bir pir, bir sivil toplum kuruluşunda staj.
1: Mümkün mü başkanım?
2: Mümkün. Yani mümkün olmayan bir şey yok bence. Mümkün. Evet. Çok da mümkün. Artı tabii öğrenci kulüpleri var. Evet. Üniversitelerimizde. Evet. Bu tabii nispeten yapılıyor ama yani öğrencilerin büyük bir kısmı akademik derslerine işte etki etmesin, olumsuzluk etmesin diye ondan imtina edebiliyorlar, kaçınabiliyorlar. Yani isteyen öğrenciler bunu yapabiliyor aslında. Bu imkan var. Ama bence bu zorunlu hale gelmeli. Herkes yapmalı. Hatta başarı notuna da önemli bir etki etmeli bu.
1: Çok doğru. Hem o zaman itiraz ettiğimiz, şikayet ettiğimiz şey sosyal hayatın içinde yer almıyorlar kısmı otomatikman da çözecek.
2: Tabii.
1: Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Başkanım, ağzınıza yüzlerinize sağlık. Böyle sizinle sohbet her zaman olduğu gibi çok güzel.
2: Sağ olun.
1: Biz sona doğru yaklaşırken tüm Türkiye'de aile platformu 12-13-14 Haziran'da İstanbul'daydık, birlikteydik. Evet. Orada Dijital Anafor zirvesi oldu. Aile platformları başkanları bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Onun üzerine tüm şehirlerde, kamu kurumlarında aileyle alakalı efendime söyleyeyim etkinlikler, farkındalıklar yapılmasıyla alakalı talimatlar geliyor malumunuz. Nasıl görüyorsunuz? Yani aile 10 yılının etkisini nasıl alacağız? Şu anda gidişatı nasıl görüyorsunuz diye.
2: Efendim, bahsettiğiniz o zirve kapsamındaki çalışmalar çok değerli çalışmalar. Çok değerli. Bu anlamda devletimizin ilgili kurumlarını, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı, işte RTÜ.
1: TRT ve RTÜ orada çok dikkatimi çekti.
2: Çok dikkat çekiciydi. Yani bizim bilmediğimiz çalışmalardan.
1: Hatta kızdığımız bazı konuların gördük ya açılımını, o çok kıymetli.
2: Evet, çok kıymetliydi. Onlara tabii ki onlara teşekkür ediyoruz bir vatandaş olarak. Ama hani bu sadece devletin bir kurumunun, kuruluşunun veya işte toplumun bir kesimini ilgilendiren bir konu değil. Yani programımızın başından itibaren konuştuğumuz meseleler aslında her bir bireyi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla topyekun bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani hepimizin söylediği gibi yani dolaylı dolaysız, istekli isteyerek veya istemeyerek, bilinçli bilinçsiz, kasıtlı kasıtsız. Tabii bunlar biraz birbirine kaçmış, birbiriyle iç içe girmiş

0: inisiyatifinin, bir iyilik hareketinin hür ve özgür bir iradeyle ortaya konmuş olmasının çok çok değerli olduğunu inanıyorum. Ama hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bir kuvayi milliye şuuruyla bu bizim bir varoluş meselemiz haline gelmiş durumda. Hep birlikte başta birey olarak kendi ailemizin içerisinde kendimizle çelişkiye düşmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ve doğru bir hareket tarzı benimsersek bu 10 yıl içerisinde inşallah bir 10 yıl sonra tekrar bir araya gelip konuşma imkanımız mutlaka olacaktır.
1: Evet.
0: Yine Kayseri Radar dinleyicilerin ekranlarından yine seslenme imkanımız olursa inşallah, yani olumlu göstergelerin ortaya çıktığını da konuşmuş oluruz inşallah.
1: İyi ki bu platformlar olmuş, iyi ki bu güzellikler olmuş, iyi ki şunlar değişmiş ve bugün geleceğe artık daha umutlu bakıyoruz dediğimiz bir süreci inşallah yaşarız.
0: İnşallah. Yani,
1: Bunu inşallah. O da gayretli olacağını biliyoruz. O da gönüllerle. Biraz önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Bu ne sadece il yönetiminin, ne sadece ülke yönetiminin, kesinlikle, sadece muhalefetin, ne sadece iktidarın görevi değil. Topyekun fert ben aileyim diyebilen ve %90 işte aile önemlidir denilen şehirlerde, ülkelerde herkesin fert sorumluluğunda
0: her vatanseverin görevi.
1: Evet, doğru. Her vatanseverin görevi.
0: Her vatanseverin.
1: Madem Kuvayi Milli Hareketi, madem bir son kalemizi muhafaza hareketi ise bu, bir yandan sapkın dayatmalara karşı dur diyebilecek irade, şuur ve bilinç oluşturmak, bir yandan da aileyi ihya edecek, daha güçlü kılacak önlemleri, tedbirleri, faaliyetleri, güzellikleri yaymak durumundayız.
0: Evet. Çok güzel. İnşallah. Rabbim bize bu konuda gayret nasip etsin.
1: Amin.
0: Fırsatlar ortaya koysun. İyi bir baba, iyi bir anne sıfatının, iyi bir eş sıfatının ulaşılması gereken, ulaşılması arzulanan en önemli sıfat, en önemli ünvan olduğunun farkında olmamızı ve idrak etmemizi sağlayıcı bir düşünce tarzı nasip etsin diyoruz.
1: Amin, amin. Mehmet Bey ne kadar zengin bir insan yerine Mehmet Bey ne kadar güzel bir insan denmek daha kıymetli oldu. Tabii hem zengin hem güzel insan, o da ayrı bir güzel olur ama Allah bunu bize nasip etsin. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Ne güzel oldu. İyi ki yayınımıza geldiniz, iyi ki Kayseri'ye geldiniz, iyi ki gönlümüzdesiniz. Sizi çok seviyoruz Allah için. Çok kıymetlisiniz.
0: Sevgimiz karşılıklı kıymetli başkanım. Bana da bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bitmeden mektup yazacağız şimdi. O dört güzel evladınız var. Onların çocukları, belki onların torunlarına, belki Allah tabii sağlıklı ömür verse ama görmeyeceğiniz neslinize bir mektup yazalım. Başkanım ilgili satırını alalım. Onlara öyle şeyler söyleyelim ki onlar okuduğu zaman sizi böyle hayırla yad etsinler. Aa evet, Fatih Mehmet, Mehmet Fatih dedemin bu tavsiyesine uyun desinler. Buyurun mektubu yazın.
0: Evet, evet. Şimdi kıymetli torunlarım derdim.
1: Evet.
0: Kıymetli çocuklarım, kıymetli torunlarım. Evet. Varlık nedenimiz olan geleceğimiz diye başlayarak da derdim ki adalarınızın, dedelerinizin, ceddinizin yaşadığı sıkıntıları asla unutmayın.
1: Evet.
0: Tarihinizi unutmayın. Nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi, bu konuda ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı asla unutmayın. Ve atalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin çektiği sıkıntılara karşı ne kadar gayret içerisinde olduklarını asla unutmayın. Ve merhametli olun. Kime karşı merhametli olun? Kendi çocuklarınıza karşı merhametli olun. Bu merhamet, aman benim çocuğum ezilsin şeklindeki bir merhamet değil, yanlış anlaşılmasın. Onun hem dünyasını hem de ahiretini zayi etmemesi için merhametli olun.
1: Çok güzel.
0: Herhalde kafi.
1: Eyvallah. Allah razı olsun. Müsaadenizle yayınımızı kapatıyoruz başkanım.
0: Sağ olun, var olun.
1: Tekrar
0: eksik olmayın.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, geleceği mektuplarda bu hafta Muğla'dan çok kıymetli bir dostumu, Doktor Fatih Mehmet hocamı konuk ettik. Çok güzel istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Buradan hem kıymetli ailesine, hem Muğla'daki kıymetli hocalarıma

0: Öğrencilere selam ediyoruz. Hocamın da bitirirken söylediği gibi evimizden merhameti eksik etmeyelim diyoruz. Allah ömür verirse bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarması gerektiği çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde görev yapmış 281 CHP milletvekili, mutlak butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiklerini ve ortak bir açıklamayla Özgür Özel liderliğindeki yeni partiyi destekleyeceklerini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirme heyetine devredildi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner ile Koruma Polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince 6 ayrı suçtan tutuklandı. İstanbul ve Bursa merkezi yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 602 bin idari para cezası kesildi. Sürücü polisten kaçtığından haberi olmadığını iddia etti. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün ve yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve personel listelerindeki kişisel verileri internet ortamında herkese açık paylaşmasına sınırlama getiren kararı resmi gazetede yayımlandı. Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatli incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 31 kuruşluk ortalama indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1-23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
6: Çandır Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352-225-1144. Çöl Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-320-0919. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-222-77-78. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352-336-38-48. Uludağ Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352-248-18-68.
4: Nöbetçi Eczaneler.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çandır Eczanesi Tacettin Veli Mahallesi 0352 225 1144. Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0919. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Yalnızca bize destek vermeye değil, bizimle birlikte karar vermeye, çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. Çünkü Yeni Parti'de kimse misafir değildir. Bu partinin kapısından giren bu büyük yürüyüşün eşit bir parçasıdır. Kayseri'den ilan ediyor. Yeni Parti bir ayrılık projesi değil, büyük bir birleşme çağrısı. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, ülkesinin geleceğinden kaygı duyan, adalet isteyen, demokrasi isteyen, üretenin kazandığı bir Türkiye isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sistemi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası, kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan ve girdiği denizde hayatını kaybeden Yusuf Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri'nin içecek üreticilerinden Meysu Gıda, İnce Su Fabrikası'nda Gülhane Gazoz'la doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başladı. Kayseri Spor'da deneyimli futbolcu Miguel Cardozo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün,

0: eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
1: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yeni Malatya Spor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak bir karar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1-23 yaş altı erkekler 500 metre kategorisinde ülkeye gümüş madalya getiren ilk sporcu oldu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü unvanını elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
11: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1984'e gideceğiz.

2 Ocak 1984. Katma değer vergisi, yani KDV, uygulaması deneme amaçlı olarak başlatıldı. 5 Ocak 1984. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimlerin 25 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı. 6 Ocak 1984. Türk parasını koruma kanununda yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkartıldı. 12 Ocak 1984. 77 eski parlamenter SODEP'e girdi.

3 Şubat 1984. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde kürtaj yapılmasına izin verildi. 18 Şubat 1984. Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa güzeli seçildi. 25 Şubat 1984. Ferit Edgün'ün O adlı romanından uyarlanan Erdem Kral'ın yönettiği Hakkari'de Bir Mevsim'in gösterimi engellendi. Film ancak 5 yıl sonra gösterime girebildi. 26 Şubat 1984. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatını kaybetti.

1 Mart 1984. Bakanlar Kurulu 13 ilde sık yönetimi kaldırdı. 13 Mart 1984. Çin Devlet Başkanı Li Xianan Türkiye'yi ziyaret etti. 25 Mart 1984. 1984 Türkiye yerel seçimleri yapıldı. ANAP %43,24, SODEP %24,86, DYP %11,8, diğer partiler ise %20,1 oranında oy aldılar. 28 Mart 1984. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğine Asala teröristlerince saldırı düzenlendi. Askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralanırken, başkatip Servet Öktem ise hafif yaralı olarak kurtuldu. İran polisi 7 Asala teröristini yakaladı.

2 Mayıs 1984. Türkiye ve Batı Almanya nükleer enerji anlaşması imzaladı. 8 Mayıs 1984. Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi. 9 Mayıs 1984. Romancı ve şair Yaşar Kemal Legion de Honor ödülünü kazandı. 17 Mayıs 1984. Trabzonspor lig şampiyonluğunu kazandı.

12 Haziran 1984. Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi. 20 Haziran 1984. Diplomat Erdoğan Özen, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü. 27 Haziran 1984. Askerlik süresi erlerde 20 aydan 18 aya düşürüldü. 1 Temmuz 1984. TRT, tüm televizyon yayınlarında tamamen renkli yayına geçti.

8 Temmuz 1984. Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı seçildi. 15 Ağustos 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki ilçe jandarma binasına PKK militanları tarafından silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirildi. PKK'nın TSK'ya düzenlediği bu ilk silahlı saldırıda jandarma Er Süleyman Aydın saldırı anında, jandarma Assubay Çavuş Memiş Arıbaş saldırıdan 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6'sı asker, 3'ü sivil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. 17 Ağustos 1984. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki subay lojmanları, ilçe jandarma binası ve subay gazinosuna PKK militanları eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir subay, bir as subay ve bir er yaralandı.

9 Ekim 1984. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir jandarma aracına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 8 asker öldü, 2 asker yaralandı. 21 Ekim 1984. Afşin Elbistan Termik Santrali hizmete girdi. 25 Ekim 1984. Türkiye'de son kez bir idam kararı infaz edildi. İzmir'de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkum Hıdır Aslan, Burdur Kapalı Cezaevinde idam

0: seninle ölmek istiyorum. Dağ başında bir avcı kulübesi, yerler diz boyu kar, ocakta ateş, dışarıda rüzgar. Hadi gel, önce sevişmeliyiz uzun uzun. Yerdeki ayı postunun üzerine uzanmalıyız. Bütün vücudunu santimetre karelere ayırıp birer birer öpmeliyim ve sonra sımsıkı sarılmalıyım sana. Böylece ölmeliyiz. Aradan yıllar geçip bizi buldukları zaman etlerimiz çürümüş olsa da kemiklerimiz ayrılmamalı birbirinden. Hadi gel, nefes almak hüner değil, seninle ölmek istiyorum.
1: 4 Kasım 1984. 33 şiir, 4 düz yazı kitabı, 13 antoloji ve biyografik eser, toplam 50 kitap çıkarmış bulunan, şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle tanınan, genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde çoğalttığı şiirini 1973 yılında büyük oğlu Vedat Oğuzcan'ın Galata Kulesi'nden atlayarak intiharı üzerine hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yönelen, yaşamı boyunca birçok kez intihar teşebbüsüne girişen büyük şair Ümit Yaşar Oğuzcan hayatını kaybetti.

8 Kasım 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki Karageçit köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 5'i kadın, 4'ü çocuk, 9 köylü hayatını kaybetti. 9 Kasım 1984. Derse başörtülü olarak giren doçent doktor Nebat Korun'un üniversitedeki görevine son verildi. 19 Kasım 1984. Türkiye diplomatı Enver Ergün, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü.

15 Aralık 1984. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünün Sığırlı mezrasına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 3 köylü hayatını kaybetti. 20 Aralık 1984. Kuzey Kıbrıs'ta polis örgütü kuruldu. 25 Aralık 1984. Sovyet Başbakanı Nikolay Tihanov resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 28 Aralık 1984. İzmir-Gebze paralı otoyolu Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası olmak üzere İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararı ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken prakende satış sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 47,38, euro 53,91, gram altın 6111, çeyrek altın 10.018 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Nöbetçi eczaneler.
3: Çandır Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 225 1144. Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 09 19. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında

0: milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış. Hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye. Hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine ihracatta büyüme devam ediyor. Her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir.

0: reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. 2 kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. Mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı. Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kudüs ve Filistin eski müftüsü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şerif İkrami Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırladığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'un yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait bir binanın enkazından 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası az subay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışra, Bünyan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı ve Özvatan 29, Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 30, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 19 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir ve Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden biri de Akçakayalı oğullarıdır. Kökleri bugün Talas'ın Zincidere beldesine bağlı küçük bir mahalle olan Akçakaya köyüne dayanır. Bu köy sadece bir aileye değil, tarihe yön veren isimlere de beşiklik etmiştir. Somuncu babanın manevi nefesi de, Sabancı ailesinin ticari ruhu da aynı topraklardan doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarında aileden bir isim öne çıkar. Akçakayalı Abbaszade Sadık Ağa. Adına ilk kez Kayseri Şer'iye sicillerinde rastlanır. 1787'de Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya'ya karşı sefere çıkarken Kayseri'nin zengin ve nüfuslu ailelerinden ordunun ihtiyacı için atlılar hazırlamaları istenir. Zennecizade Hacı Ahmet, kardeşi Mustafa, Bektaşzade Bektaş ve Akçakayalı Sadık Ağa'dan her biri ikişer yüz atlı çıkaracak, Edirne'deki orduyu Hümayun'a katılacaklardır. O günlerde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin defterdarlık ve reis-i kütap vekaletinde görev yapan bir başka Kayserili vardı, Mehmet Raşit Efendi. Kayseri'den gelen ağalar onun huzurunda kendilerinden başka önemli kimse olmadığını söylerken Sadık Ağa diye bir köylü vardır ama pek de ehemmiyeti yoktur diyerek Akçakayalı'yı küçümserler. Bu söz Raşit Efendi'nin haysiyetine dokunur çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri müteselliliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek müteselimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar. Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi müteselimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10.000 kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbasizade Salih Ağa'dır. Aynı yıl Kayseri müteselimliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de Mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapanoğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri müteselliğinde görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyık oğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen müteselimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Nöbetçi eczaneler.
4: Çandır Eczanesi, Tacettin Veli Mahallesi, 0352 225 1144. Çöl Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 320 0919. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 38 48. Uludağ Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 18 68.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES Projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi İz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesile aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır. Bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen, pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa, herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, yüzyıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi İz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamında 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dünya turu başlıyor. Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bugün kuzeyinin ucuna, Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarına gidiyoruz. Burası dünyanın en tuhaf yasaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu adada ölmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Dondurucu soğuk nedeniyle cesetler bozulmadığı için tam 70 yıldır adaya defin yapılmıyor. Ama doğanın şaşırtıcı kuralları bununla da bitmiyor. Kışın aylar süren karanlığın ardından yaz geldiğinde güneş tam 4 ay boyunca gökyüzünden hiç kaybolmuyor. Yani gece yarısı güneş gözlüğüyle dolaşmanız burada çok normal. Kuzey ışıklarının altında yaşamın ve ölümün kurallarının yeniden yazıldığı bir yer burası. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdu Savar. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir. hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarkö'ye yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptular, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi eczaneler.
3: Çandır Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 225 1144. Çöl Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 09 19. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Uludağ Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. HAK İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve HAK İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES Projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Kocasinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Kimi ateş gibi yaktın beni der. Her gören göğsüme taksam seni der.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Mirasın izleri.
6: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir. Bu sahneler, onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Mirasın izleri.

Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamında 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Aa,
4: ne?
6: Vay.
4: Aa, Nasıl yani?
3: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Bir düşünün. Arabanızın, uçağın kanadının, hatta kalbinizin bile sanal ortamda bir kopyası var. Yani siz burada çay içerken onun dijital ikizi bilgisayarda çalışıyor. İşte buna dijital ikiz diyoruz. Gerçeğin birebir kopyası. Ama trip atmıyor, naz yapmıyor. Dijital ikiz sadece görüntü değil. Isısını biliyor, titreşimini biliyor, hatta birazdan bozulacağım diye önceden haber veriyor. NASA bile uzay araçlarını acaba uzayda ne olur diye denemeden önce dijital ikizleriyle test ediyor. Yani önce sanalda bozuluyorlar, gerçeği kurtarıyorlar. Mesela bir otomobil firması düşünün. Yeni model çıkaracak, eskiden ne yapıyordu? Prototip yap, test et, boz, yeniden yap, hem pahalı hem de sinir bozucu. Şimdi ne yapıyorlar? Arabayı bilgisayara koyuyorlar, çarpıyorlar, virajdan uçuruyorlar, motoru hararet yaptırıyorlar. Ama üzülmeyin, hepsi sanalda. Gerçek araba kenarda duruyor. Dijital ikizi bütün dayağı yiyor. Üstelik bu dijital ikizler akıllı, sensörlerden veri geliyor. Bir rüzgar türbini düşünün. Rüzgar hızlanırsa ne olur? Kanat yorulur mu? Ne zaman bakım lazım? Bunların cevabını türbinin dijital ikizi veriyor. Adeta şunu söylüyor. Bir hafta sonra beni elden geçir. Yoksa seni yarı yolda bırakırım. Matematik var, diferansiyel denklemler var, olasılık hesapları var. Ama korkmayın, bunları biz yapmıyoruz. Süper bilgisayarlar uğraşıyor, biz sadece sonuçları dinliyoruz. Dijital ikizler sadece fabrikalarda mı? Hayır. Hastanelerde kalbin dijital ikizi var. Doktor ameliyattan önce bir deneme yapalım diyor. Yanlış yok, sürpriz yok. Akıllı şehirlerde kavşakların dijital ikizi var. Trafiği buradan verelim mi diye önceden soruyor. Pandemi döneminde bile solunum cihazlarının dijital ikizleri kullanıldı. Makine bozulmadan ben gidiyorum sinyalini verdi. Gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Evinizin dijital ikizi olacak. Elektriği fazla yaktığınızda diyecek ki, bu ay faturayı ben değil, sen yükselttin. Belki bir gün hepimizin bir dijital ikizi olacak. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bir kontrol yaptıralım diyecek. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir zamanlar cep telefonu da öyleydi. Kısacası dijital ikizler hataları azaltıyor, masrafları düşürüyor, geleceği hızlandırıyor. Ve belki de en güzeli bizim yerimize sanalda yoruluyor. Soruyu bırakalım. Siz olsanız neyin dijital ikizini yapardınız? Arabanız mı? Eviniz mi? Yoksa pazartesi sendromu mu?
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
4: Hadi canım. Ne?
7: Vay.
4: Nasıl yani?
3: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Çandır Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 225 1144 Çöl Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 09 19 Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78 Sıhhat Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48 Uludağ Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 18 68
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler

0: İş Kolu'nun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
1: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar. Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine İhracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

0: Teoman Alpay Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünden mezun olur.
1: Hangi gönül ustadır?

Sanatçı Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu Müdürlüğü yapar. Şimdi bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde Bir Ok, Her Şey Bana Yabancı, Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir, Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı Bir Şarkısın Sen Samanyolu şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Teoman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Teoman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı, bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çandır Eczanesi, Tacettin Veli Mahallesi, 0352 225 1144. Çöl Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 320 0919. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 38 48. Uludağ Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 18 68.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Hakkış Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakkış Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan

0: İhracatta büyüme devam ediyor. Her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı. Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar inşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamında 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Kocasinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişi oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık geçti.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişi oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansta da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: farkındasın. Ne polis.
1: Radar 80'ler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişi oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin

0: 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
1: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyin.

0: Radyo Radar 91.8.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

aşkı verecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde KOBİ'lere geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzuna dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen binlerce gencin merakla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanımızı koruduk," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisi ikincilik ödülü kazandı. İhracatın finansmanı ve yeni nesil ihracat destekleri programında konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya şunları söyledi.
2: Bizim ekonomik büyümemiz devam ediyor her şeye rağmen. Ve son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçtiğimiz yıl %3.6'lık büyüme, bu senenin birinci çeyreğinde ise %2.5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi hamdolsun gerçekleştirdi. İhracat olarak baktığımızda, ki konumuz ihracat, geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar Türkiye'nin mal ihracatı %4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında da %4.6'lık bir artışla 396 milyar dolara ulaşan bir hacime ulaştı Türkiye, hamdolsun. Ve ilk 6 aylık performansla da yine ihracatta büyüme devam ediyor her şeye rağmen %3.6. Haziran'da rekor bir ihracat vardı, Temmuz fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamı da 277 milyar dolar. Bu seneki hedef 282 milyar dolar, 280 milyar dolar. İnşallah bunu başaracağımızı ülke olarak düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan Turan Ermiş, vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeşilhisar ilçesinde hasat 65 ton elma, Yeşilhisar İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra ile satışa çıkıyor. Kayseri'de yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, havalandıktan kısa süre sonra durumunu soran tandem pilotu Furkan Koç'a şahane yanıtını verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.